Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme, dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle donmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali, kuyularda erimekteyim, yalnızım.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر

verdiler. Rüzgarlar bekledim, sensiz estiler. Kumruları dinledim, susuverdiler.

çok geliyor. Ne haber senden söyle de bileyim, bıktım benden. Ne mektup geliyor, ne haber senden söyle de

battığı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

geceler dimen, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Hemen diğer mesajımıza bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, ben Yahya. Eğer mümkünse Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı istiyorum. Şarkı seçimini size bırakıyorum ve bu şarkıyı size ve bütün dinleyenlere ve bütün dost akrabalarıma, arkadaşlarıma, aileme armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve isteği üzerine. Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bakalım hangi şarkısını dinleyeceğiz Ebru Gündeş'in ve arkadaşımız. Çünkü şarkının seçimini bize bıraktı. Ve bize güzel bir şarkı seçeceğiz. Ebru Gündeş'in sesinden olacak. Ve bakalım hangi şarkısını seslendirecek sizler için.

Ve güzel şarkımızı dinliyoruz. Bana öyle gel diyor Ebru Gündeş size için. Nostalji bir şarkı olacak. Ve bütün dinleyenlere armağan olsun.

Gel bana öyle gel dedik sevgili dostlarımız. Ebru Gündeş sesinden muhteşem şarkımızı dinledik ve şimdi sıra günün horyatında.

Evet sevgili dostlarımız ve bu güzel sabahtı da günün horyatını paylaşalım. Yazda kaldım, yazdım, yazda kaldım. Herkes gevruğa girdi, besmen yazda kaldım. Herkes gevruğa girdi, besmen yazda kaldım dedik ve güzel horyatımızı paylaştık ve indi de güzel manimizde hep birlikte dinledik.

Ve güzel şarkımız da dinledik değerli arkadaşlarımız. Erkan Reşit'in sesinden her şeyim sensen dedi. Ve bu güzel malimizi dinledik. Sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor.

Ve elimize bir güzel mektuplaştı. Hemen onu sizlerle paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Salah arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı sabahlar. Eğer mümkünse Arapça bir şarkı istiyorum Şirin'in sesinden. Ah ya Lil adlı şarkı istiyorum ve bu şarkıyı size ve bütün dinleyenlere armağan olsun ve yanımda bulunanlara armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı dinliyoruz.

Ve elimize ulaşan diğer mesajımızı hemen size için paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? İptisam arkadaşımızdan gelmiş. Herkese sonsuz saygılarımı iletiyorum. Eğer mümkünse Nuri Serinlendirici'nin sesinden Günahkar adlı güzel şarkı istiyorum ve bu şarkıyı size ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine ve dilerseniz hep birlikte güzel şarkımızı Nuri Serinlendirici sesinden hep birlikte dinleyelim. Günahkar.

Evet sevgili dostlarımız, her sabah olduğu gibi bu güzel sabahta da atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizi yine birkaçını size için paylaşacağız.

caminin kapısını bilmez sofuluk taslar. Can candan şirindir.

Cennet de bu dünyada, cehennem de. Cin tutana bir muska yeter.

Garip kim? Kör o. Geldik yüze, çıktık düze. Gelen gideni aratır. Gelin altın taht getirmiş, çıkmış kendisi oturmuş. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. Gökten yere yağar, yerden göğe değil. Gönül ummadığı yere küser.

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. Görmemiş görmüş gülmeden ölmüş. Göz görmeyince gönül katlanır.

gün güne uymaz. Gün geçer, kin geçmez. Gürültü istemeyen kazancı dükkanına girmez. Güzele bakmak sevaptır.

Herkes bilsin ben seni deli gibi seviyorum dedik sevgili dostlarımız. Ve bu güzel mahallemize dinledik ve şimdi sıra günün burçlarında.

Sevgili koçlar, maddi konularla ilgili bazı gizlilikler söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişinin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Kişisel tavırlarınızla çevrenize farklı bir imaj yaratıyorsunuz.

Boğa burcu. Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için bazı güçlü dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız her türlü çalışmanın altyapısında sosyal yapınızın etkisi çok büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

Ve şimdi de sıra İkizler Burcu'nda. Diyor ki, akıllıca uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz. Olaylara farklı bir mantıkla yaklaştığınız için karşı tarafın sizi anlaması zaman alabilir. Bugün randevularınızı ertelemeyin.

Sevgili yengeçler, çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Bugün daha güvenli hareket etmelisiniz.

Bir bakalım Aslan Burcumuzun yorumu ne oluyor? Diyor ki bugün arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirecek düşünüyorsunuz.

Ve şimdi de Başak Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki bugün işinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.

Sevgili teraziler, yapmanız gereken birçok işi sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça kendinizi gergin hissediyorsunuz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken çevrenizden gelen sistemlere aldırmamalısınız.

Sevgili akrep, duygusal yönlerinizi ön plana çıkmak isteyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün politik yönlerinizi sizi daha da cazip kılacaktır. Dostlarınızın yakın akrep gelişmelerini çok iyi takip ediyorsunuz. Sevgili yaylar, bilinçaltınız özel duygularınızı takılmanıza neden oluyor. Bugün küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım da edebiliyorsunuz. Ve bakalım Oğlak Burcumuz ne diyor? İletişim konusunda size gerekli desteği sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken arzularınız da belli bir disiplin gerektiriyor. Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Ve Kova Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki Kova Burcu, başarınızı biraz da iletişim içinde olduğunuz kişinin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ve son burcumuz Balık diyor ki olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine beklemeyi yeğlemelisiniz. Bu dönem yolculuklar söz konusu olacaktır sevgili balıklar.

Evet sevgili arkadaşlar ve bizlere de ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bu güzel sabahta da pazar sabahına sizlerle birlikte günaydın programımızı paylaştık. Allah kısmet ederse yarın yine aynı saatte sizlerle buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Efendimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hayırlı sabahlar diliyoruz sizler için. Yayınımız en gizli şekilde devam ediyor. Mutlu anlar diliyoruz.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

balam, bak sabahsız kalmasın, hayvanarsız kalmasın. Ey balam, bir canı kurt kuş yesin, bir gün yansız

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Görevlendirilen Başbakan Alif Ali Hezzeydi, herkesin katılımıyla güçlü ekonomiye sahip bir hükümet kuracaklarını açıkladı. Görevlendirilen Başbakan Alif Ali Hezzeydi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerin geliştirilmesini ve sürdürülmesini görüştü. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı bir televizyon kanalında yayınlanan Amerikan silahlarının Erbil'de depolandığına dair iddiaları yalanladı. Ürdün Silahlı Kuvvetler Krallığı'nın kuzey sınırında silah ve uyuşturucu kaçakçılarına ait noktalara hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki rahibelere ait bir manastırı ve onlarca binayı yıktı. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika'ya kalıcı ateşkes için bir anlaşma taslağı sunduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik planını inceleyeceğini belirtti ve planın kabul edilme olasılığının düşük olduğunu ifade etti. İran ordusu Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin İran güçlerinin izni olmadan geçemeyeceğini açıkladı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Ben öldüysem, ben öldüysem gözelim, ben öldüysem gözelim esrarım eşkar etme. Sana büyük sevgimi, sana büyük sevgimi sorsalar inkar etme. Derdin Allah'tan başka kimseye izhar etme. Ben öldüysem gözelim, ben öldüysem gözelim esrarım, esrarım eşkar etme, eşkar etme, eşkar etme.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dileriz sizler için ve bütün değerli dostlar için. Değerli aziz dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu, saygı ve selamımızı gönderirik bütün insanlarımız için. İnşallah mutlu, güzel vakitler geçirsiniz bizlerle değerli aziz dinleyicilerimiz. Bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul edin ve sizlere ne diyeyim? Tabii ki de programımız, istekler programımız başladı. Evet, değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar bütün öğretmenlere, öğrencilere ve aynı vakitte hanımlarımıza, beylerimize, büyük pazarda olan kişilere ve aynı vakitte değerli dostlarımız, görev başında olan insanlarımıza ve buradan hemşirelerimize, doktorlarımıza ve aynı vakitte şoför arkadaşlarımıza iyi vakitler, mutlu vakitler, hayırlı akşamlar dileriz. İnşallah güzel bir gün geçirtiyoruz değerli dostlarımız ve inşallah haftanı güzel bir şekilde başladığımız değerli dinleyicilerimize diyelim ve yeni bir aya girdik, yeni bir hafta. O zaman ne diyelim? Buradan insanlarımıza diyelim, hayırlı bir hafta olsun ve aynı vakitte hayırlı bir ay olsun bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımız için. Evet, değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de hava durumu başladı sıcak olmaya. Buradan insanlarımıza diyelim, lütfen yaşlı insanlarımız dışarı çıkmasın. Tabii ki de tesir eder özlerine ve Allah saklasın bütün insanlarımızı. Değerli dostlarımız, eğer hazır isağız, gidelim bir açılış şarkısı dinleyelim, ama açılış şarkısını dinlemeden önce hemen numaramızı hatırlatım sizlere ve bu numara üzerine ulaşabilirsiniz bizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz ve aynı vakitte WhatsApp yoluyla da mesaj gönderebilirsiniz bizler için. Evet, programımız başladı ve devam edecek sizlerle. Hazırsınız değerli dinleyicilerimiz, o zaman gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Evet değerli az dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve mutlu, hayırlı akşamlar dilerik. Sizler için programımız devam eder. Evet değerli az dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve bakalım elimize bir mesaj ulaşıp mesajımızı okumadan önce bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Necesin?
1: Ben sizlere sevdim, bir sergim var.
0: Bəli, adı o nədi?
1: Mühəmməd Kemal.
0: Bəli, Mühəmməd arkadaşımız. Hangi şarkınızsa? Tamam. Kim armağan etsin şarkını, buyurun.
1: Kim çekmeye de hazır.
0: Hı-hı.
1: Radyoda olanları dinleyenlere.
0: Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız en hızlı şekilde sizlerle devam eder ve hayırlı, mutlu akşamlar bir daha.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edir. Buradan elimize bir mesaj ulaşıbdı dilerseniz. Oxuyağın, baxağın kimden gelibdi ve hangi şarkınızdır bizlerden? Arkadaşımız yazıb, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı istirik. Türkmanca olsun yazıb. Armağan edirik özüm bütün Türkmanlara. Özellikle de sana armağan gelsin ve teşekkürler yazdı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden değerli az dinleyicilerimiz. Dilerseniz gidelim. Bir güzel şarkı dinleyelim. Bakalım şarkının sözleri ne olacaktır. Özellikle de bütün Türkmanlara armağan ederiz özünü değerli az dinleyicilerimiz. Buradan bakalım yönetmenimiz hangi şarkını seçecekti bizler için. Ve dilerse öz gidelim bağının sesinden bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra bir güzel şarkı sizler için armağan olacaktır değerli dostlarımız. Ve programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıp hemen okuyalım. Sizler için özün arkadaşımız yazıp, hele abla nece sen? İnşallah isen bir şarkı isterim Ahmet Vacid'in. Sesinden olsun, armağan ederim özün sana, radyoda çalışanlara. Ve Ebu Esin'e gelsin, sağ ol abla yazıp. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden, evet değerli az dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder, güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Ve buradan arkadaşımız bizden Ahmet Vacid'in sesinden bir şarkı isteyipti. Bakalım şarkımız hangi şarkı olacaktır ve özellikle de kendisine ve Ebu Esin'e armağan olsun. Evet değerli dostlarımız, buradan saygı salamımızı bir daha bütün insanlarımız için gönderdik. Dilerse uz gidelim. Ahmet Vacid'in sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve bir daha sizlerle olacağız. Ve burası Türkman FM Uydu Radyosu.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaştı. Süzen arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Buradan Ali Benen sesinden bir güzel şarkı isteyip bizlerden armağan edip özüm bütün Ali Benen'e, sevenlerine ve aynı vakitte bütün değerli dostlara armağan gelsin. Ve yazıp da Lina Hanım sizlere armağan olsun. Bütün çalışanlara armağan gelsin. Ve teşekkürler yazıp. Ve değerli dinleyicilerimiz, dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı Ali Benen'in sesinden hep beraber dinleyin. Ve bir daha mutlu vakitler.

0: Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu, yayınımız devam eder değerli dostlarımız. Bir telefon bağlantısı alalım. Diyağın ne yazık ki telefon bağlantımız kesilip, teşekkür ederek arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, programımız en gizli şekilde sizlerle devam ederiz. Ve diyağın arkadaşımıza alo buyurun.
1: Alo merhaba.
0: Merhabalar, hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar abla, sağ olasın.
0: Teşekkür ederek, necesin inşallah isen.
1: Hamdolsun, sağ olasın.
0: Böyle adı nerede, aradan katılsan bizlerle.
1: Ben Ömer Çarşı'dan.
0: Böyle Ömer arkadaşımız, kimin şarkısını sen, kimler armağan olsun?
1: Ferdi'nin öyle şirinsin, bu manasın.
0: Tamam, kimler armağan etsin şarkını?
1: Armağan edilen ben ama babama, bazılarıma.
0: Böyle.
1: O bütün Türkmenlere sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Eve değerli az dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edir. Saygı salamımızı gönderirik bütün değerli dostlar için. Ve buradan bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Ve numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve aynı vakta WhatsApp yoluyla da mesaj gönderebilirsiniz bizler için değerli az dinleyicilerimiz. Buradan bir daha bütün değerli dostlara ne diyelim? Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, istekler programına. Ve değerli dostlarımız, bugün sunmakta benliğine cömert.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve arkadaşımız bizden Ferdi Tayfur'un sesinden bir güzel şarkı istedi. O zaman şarkımızı tabii ki de armağan edeceği özne ve değerli dostlarımız mesajlarımızı bekliyoruz.

Ve değerli dostlarımız, bir daha saygı salamımızı göndəririk sizlere. Dilərsə özgü dəğin Ferdi Tayfur'un səsindən bu güzel mühteşem şarkımızı hep beraber dinləyəyin ve bu şarkını özellikle de arkadaşımıza armağan edirik. Değerli dostlarımız, tabii ki de güzel programımız sizlerle devam edir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinlirik. Dilərsə öz şimdi de buradan Ferdi Tayfur'un səsindən bu güzel mühteşem şarkımızı hep beraber dinleyin bir daha iyi vakitler bütün insanlarımız için.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Tabii ki de arkadaşımıza armağan ettik özünü ve inşallah beğendi özünü değerli aziz dinleyicilerimize ne diyelim, siz de katılın bizlerle. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder. Saygı salamımızı bir daha bütün Türkmen bölgeler için gönderdik değerli dostlarımız. Ve yayınımız devam eder. Bakalım arkadaşımız hangi şarkını isteyip bizlerden ve bu şarkılar kimlere armağan eder. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen oxuyağın sizler için özünü, baxağın kimden gelip. Buradan arkadaşımız yazıp, selamu aleykum. Mesael xeyr, şlonkum zeynin inşallah. أريد أغنية أصالة نصري أهديها الكادر تركمان FM، وأيضا أهديها لأهلي والأحباب والأخوان والأصدقاء. أشكركم جزيل الشكر، تحياتي واحترامي للجميع، أوقات جميلة. أخوكم أرسان سوراني. أرسان arkadaşımız teşekkür ederiz senin katıldığı üçümüzlerden ve değerli dostlarımız. Programımız sizlerle tabii ki de devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Bakalım Asale Nesrin'in sesinden hangi şarkı olacaktır ve özellikle de arkadaşımıza armağan edeceği özünü dilerse öz gidelim. Güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. Değerli dostlarımız, Arapça bir şarkı olacaktır ve Asale Nesrin'in sesinden.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrüm.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda değerli dinleyenler ve bir daha diyarık vaktos hayırlı olsun sevgili dinleyenler ve herkese buradan diyarık inşallah güzel bir vakit geçirdersiniz sevdikleri uzdan ve aile uzdan barabar değerli dinleyenler. Bugün günlerden pazardı, hayırlı günler, hayırlı pazarlar dilerim herkese. Ve tabii ki de buradan saygı, salamımızı herkese iletirik bizlere, dinleyen dinleyicilerimize buradan diyarık. Vaktos hayırlı olsun sevgili dinleyenler. Ve aynı zamanda sevgili dostlarımız buradan tabii ki de ister Tel Afer'de olsun ve ister Altınköprü'de olsun ve ister her yerde bulunan tabii ki de buradan saygı, salamımızı herkese iletirik değerli dinleyenler. Ve tabii ki de eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatalım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla tabii ki de programımıza canlı canlı katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajları tek tek sizlerden paylaşırız. Ve aynı zamanda güzel istek şarkılarımızı hep birlikte sizlerden dinleriz. Bu güzel akşamda sevgili dinleyenler ve herkese diye buradan hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Numaramızı hemen sizlere tekrar edeyim. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla tabii ki de programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi de sırada gidelim. Bir güzel şarkı, açılış şarkımızı tabii ki de sizlerden birlikte dinleyelim bu güzel şarkını.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndük. Tabii bu güzel açılış şarkımızda sizlerden hep birlikte dinledik. Tabii bu güzel akşamda programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor sevgili dinleyenler. Hemen numaramızı sizlere hatırlatayım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve geçen şimdi de ilk mesajımız. O da arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı günler, hayırlı pazarlar dilerim sizlere. Ve yazıp bu güzel akşamda sizlerden bir güzel Türkmenca şarkısı sizlere eğer mümkünse o da Hüseyin Duzu'dan olsun. Armağan olsun bütün Türkmenlere ve bir de sizlere armağan gelsin. Özellikle ekibuza armağan olsun ve bir de aileme yazıp da armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla, Türkmence şarkımızı Hüseyin Duzu'nun sesinden tabii ki de sizlerden birlikte dinledik. Ve Stegler programı sizlerden devam edilir. Canlı canlı tabii ki de 2 saat boyunca sizlerden olacağı bu güzel akşamda.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi de yatağın diğer mesajımıza yazıp da arkadaşımız merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istedim. Alişan'dan olsun, Sen Aldırma adlı şarkısını ya mümkünse armağan olsun tabii ki de sizlere. Ve bir de sevdiklerime armağan gelsin yazıp da bu şarkı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Şarkımızı dinlemeden önce hemen numaramız sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Tabii programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ederiz. Ve şimdi de geçen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleyküm, hayırlı akşamlar, necesen? Yazıp sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istirdim. Ahmet Saat'ten olsun eğer mümkünse. Armağan edirəm çocuklarıma ve anlama ve bir de yazıp eşim armağan olsun ve bir de herkese yazıp armağan olsun. Saygı, hürmetlerim sizlere teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler tabi sizlerden gelen güzel mesajları tek tek paylaşırıq ve bu güzel istek şarkılarımızda sizlerden hep birlikte dinleriz. Bu güzel akşamda istekler programına diyarıq. Hoş geldiniz ve safalar getirdiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük ve tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza arayan arkadaşımızdan gelipti. Yazıp selamu aleyküm, akşamımız hayırlı olsun. Sizlerden bir güzel Azeri şarkısı istirdim eğer mümkünse. Armağan edirəm bacılarıma ve bir de arkadaşlarıma armağan olsun ve özellikle sizlere armağan olsun. Saygı salamım sizlere yazıbdı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Ve tabii ki de sevgili dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam edir. Ve şimdi de gidelim bu güzel şarkının. Tabii ki de bu güzel şarkını Reyyan arkadaşımıza armağan olsun ve birlikte dinleyelim.

Ve geçen diğer mesajımıza Sara'dan gelipti. Altın Köprü'den katıl programımıza yazdı. Merhabalar, akşamımız hayırlı olsun. Bu güzel akşamda sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istedim. O da Rahmar Yağ'ın bir güzel şarkısına yer mümkünse. Armağan edirəm. İlk önce anlama ve bir de çocuklarıma ve bir de yazıp ablalarıma armağan olsun. Sonra sizler armağan gelsin bu şarkı. Teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndük. Tabii programı sizlerden bu güzel akşamda devam edire canlı canlı. Şu anda biz canlı yayında ya sevgili dinleyenler. Geçen sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazdı: merhabalar, necesiz, hayırlı akşamlar. Sizlerden rica edilen bir güzel şarkı ve bu şarkını tabii ki de yazıptım. Kimseye ben gülümü veremem adlı şarkısını sevdiğime armağan olsun ve bir de sizlere yazıptı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve Seda Sayan'ın bu güzel şarkısında sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda devam eder. Geçen hemen sıradaki mesajımıza yazıptı merhaba. Necesen merhabalar teşekkür ederim sağ olasın yazıp. Sizlerden bir güzel şarkı sırdım yazıp üstteki şarkımı sizlere bırakırım güzel bir şarkı olsun. İlk önce sen armağanı ederim yazıptı ve sonra da ablalarıma ve annama ve bir de arkadaşlarıma armağan gelsin yazıptı. Teşekkürler, saygı selamım sizlere, iyi vakitler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii bu güzel akşamda istekler programı sizlerden canlı canlı devam eder değerli dinleyenler. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel şarkında sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden Tabii İstekler programı. Canlı canlı sizlerden davam ediyoruz bu güzel akşamda sevgili dinleyenler. Eğer programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla tabii ki de programımıza katılabilirsiniz sevgili dinleyenler. Hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve şimdi de giden hep birlikte bir güzel şarkı. Tabii ki de sizlerden hep birlikte bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Tabi programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı armağan olsun sizlere ve bir de ailem armağan gelsin yazıptı ve bir de sevdiğime armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. O zaman gidelim hep birlikte Tarkan'dan bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip Yazıp iyi akşamlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizden bu güzel akşamda yazıp bir güzel şarkı istedim. İsmail Yekten olsun eğer mümkünse. Özellikle size armağan ederim ve bir de yazıptı aileme armağan olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar tekrardan. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerdenik. Geçen hemen sıradaki mesajımıza o da doğum arkadaşımızdan gelipti. Ersen'den yazıp selamu aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necasiz. Yazıp bu güzel akşamda sizlerden kaldığımız seherden bir güzel şarkısını istirdim. Kadir uzarmağın olsun yazıptı ve bir de sevdiklerime, aileme ve bir de arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler, saygı selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımız da Kaldım Saher'den tabii ki de sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edir değerli dinleyenler. O zaman şimdi de sırada gidelim Müslüm Gürses'in Sensin'den bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden ha birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip de yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel şarkı istirdim. O da Barış Manço'dan olsun, Gül Pembe adlı şarkısının armağan olsun anlama ve bir de ablalarıma armağan olsun ve bir de sizlere armağan gelsin yazıptı. Teşekkürler, teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve geçen hemen sırada Gidağın Demet'ten bir güzel şarkısını sizlere armağan olsun bu güzel şarkı. Tekrardan diyelim herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden tabii programımı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ederim. Ve şimdi de sırada gidelim Sıla Şahin'den bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel şarkının Sıla Şahin'in sesinden tabii ki de sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip Tiyaz'a merhabalar. Necasiz sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Ebru Yaşar'dan olsun eğer mümkünse armağan olsun. Herkese yazıp da özellikle Kerkük halkına armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler o zaman gidelim. Hep birlikte Ebru Yaşar'dan bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabi programı sizlerden canlı canlı devam edilir. Bu güzel akşamda sevgili dinleyenler eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

0: Ben günahkar. Sen sitemkar. Yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Ben seni idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da tabii ki de sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza o da Hasan Nebil arkadaşımızdan gelipti. Almanya'dan programımıza katıldı. Yazıp sizlere bir güzel şarkı istirdim. Ali Bene'den olsun eğer mümkünse. Ve yurt dışında ben yaşıram. Aynı zamanda yazıp da yurt dışındakilere armağan olsun bu şarkı. Hediyem olsun yazıp da teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii ki de az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. O zaman gidelim Ali Bene'den bu güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve Ali Benedem bu güzel şarkısında sizlerden birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi de sırada gidelim Mustafa Ceceli'den bir güzel şarkısını sizlerden birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, tabii ki de programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla tabii ki de programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Ama ne yazık ki sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldi. Bugünlerimizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: todos a la racks. Ya debo más que pica fa más tu bro. Torta pa tunza, big my chance. Yeah, unda adamirin marsha bas.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

senin gibi var bir yara. Eski resimlere bak bir ara. Giysilerimi al yak bir ara. Sözlere anlam katma daha. 5 yıl oldu bunu yapma bana. Yanlışa doğruyu takma daha.

terk etmek gibi ama zamanla dans etmek. Ya da son süratle beni hadi kendine çek. Dudaklarım kuru son bir nefes. Beni sevmek adım bitti heves. Başkasında olan aşk.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM.

0: tükeneceğim.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Yapar herkes biata, bindik beyaz biata. Prenses ararken düştük biz bir kasaba. Yine sensiz bir sabah, yine olsa bir daha. Döktüm tüm ilaçları, koydum resmini bir rafa. Delik deşik oldum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Gel ma bana.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Belki de seversin beni kim bilir. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.